0: Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Thank you.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odaya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odaya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya.

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odeya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odeya Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
3: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil, nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskine pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.
2: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

0: when I play along.
1: Odeya Radyo.
2: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz portföy çeşitlendirmesi, risk yönetiminden bahsedeceğim. Aslında çok önemli bir konu. Belli programlarda aslında hep bir değindik risk yönetimi, portföy çeşitlendirmesi, bunun önemine. Bu bölümde de biraz daha detayına girmek istedim. Şimdi portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi tabii yatırım yaparken önemli bir konu. Çünkü şimdi genelde tabii yatırımcılar biraz daha işin getirisine, kazancına odaklanırlar ama tabii kazanç ve getirinin yanında tabii riski de çok önemli. Yani bu kazancı elde etmeye çalışırken nasıl bir risk alıyoruz? Portföyümüzün risk durumu nasıl? Ne gibi bir risklere maruz kalıyoruz? Bu da tabii çok önemli. Getiri kadar yatırımın riski de önemli bir konu. Hele ki şu anda son zamanlarda bu kadar hani haber akışının yoğun olduğu, piyasalardaki oynaklığın yüksek olduğu, haber akışının bu kadar fazla olduğu bir ortamda da risk yönetimi daha da ön plana çıkıyor. Şimdi burada riskten bahsettiğimiz konu tabii yatırım yaptığımız bir enstrümanın piyasa şartlarına göre nasıl bir hareket yaptığı, fiyatların nasıl bir oynaklık içerisinde olduğu, ne gibi risklere maruz kaldığı, nasıl haber akışlarından ne gibi etkilendiği konuları tabii. Bu da bu yatırımı yaparken nasıl bir kayıp riskiyle karşı karşıya kaldığımız. Şimdi tabii her enstrümanın bir kere bir risk seviyesi var. Kimi enstrümanlar, yatırım enstrümanları daha riskli kategoride derken, kimi daha güvenli tarafta diyoruz. İşte bu riskli enstrüman dediğimiz konu tabii fiyat oynaklığı daha fazla olan, belirsizliklerden daha fazla etkilenen, belli haber akışı kaynaklı daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalan finansal enstrümanlar. Şimdi buna örnek olarak verirsek tabii genelde hisse piyasaları, hisseler, hisse senetleri, bunlar biraz daha tabii riskli enstrümanlar olarak öne çıkıyorlar. Zaten hepimizin takip ettiği gibi böyle bir haber akışı olduğunda borsalar ciddi satış yediği zamanlar oluyor ki şu anda da bu gündemde baktığımızda işte savaş ortamında global olarak baktığımızda tüm borsaların sert satışlar aldığını gördük. Şimdi tabii hisse piyasası biraz daha dediğimiz gibi riskli tarafa geliyor. Öte yandan işte daha güvenli tarafta dediğimiz konuya örnek olarak ilk başta zaten en güzel örnek burada mevduat geliyor. Burada mevduat tarafında para mevduata yatırıldığı zaman vade sonunda faizi kadar bir geri dönüş alacağımızı biliyoruz. Yani ne kadarlık bir kazanç sağlayacağımızı görüyoruz ki neredeyse riski yok diyebileceğimiz kadar düşük bir yatırım aracı mevduat. Ama öbür taraftan dediğimiz gibi hisse senetleri, bir şirketin hissesi, bir borsa endeksi, burada yatırım dönemi boyunca nasıl bir fiyat hareketi izleyeceği çok belirsiz. Haber akışlarından çok sert etkileniyor. Şirketlerin hisseleri bilanço döneminde açıkladıkları karlılıklara veya işte kar beklentilerine yönelik haber akışıyla beklentiye göre iyi ya da kötü bir şekilde hareket edebiliyor. Tabii bu illa kötü anlamda demek olmuyor. Risk eşittir getir dediğimiz konu. Tabii daha riskli enstrümanlarda haber akışına göre daha büyük kazançlar da olabiliyor. İşte borsa örneğini veriyoruz, hisseleri veriyoruz. Olumlu bir ortamda risk iştahının arttığı, haber akışının daha olumlu olduğu bir noktada da tabii kazançları çok daha yüksek olabiliyor mevduata göre. Ama herhangi bir olumsuzlukta da burada sert satışlarla beraber ciddi ana para kaybı riski de oluşturuyor. Yani volatilitesi dediğimiz fiyat oynaklığı yüksek enstrümanlar ama mevduat tarafında güvenli enstrüman dediğimiz mesela o taraf. Tarafta riski daha düşük dediğimiz mevduatta vade sonunda ne kadarlık bir getiri sağlayacağımızı biliyoruz. Şimdi burada tabii enstrümanlar bazında bu riski konuşuyoruz. Şimdi bir de tabii portföyü konuşmak lazım. Yani portföy dediğimiz birkaç yatırımdan oluşan yatırım sepetimiz diyelim. Burada tabii birden fazla enstrüman olabiliyor. Portföyün de kendi bir riski oluyor. Şimdi burada tabii portföy çeşitlendirmesi yaparak riski daha aza indirmek, daha minimize etmek konusu da işte buradan geliyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi her enstrümanın kendine göre bir riski var işte. Hisse daha yüksek risk dedik, mevduat daha düşük risk dedik. Diğer yatırım enstrümanları enstrümanları da bu risk kategorileri arasında değişiyor. İşte sabit getirili enstrümanların belli bir riski var. İşte burada fonları konuştuğumuzda biliyorsunuz fonların da risk seviyelerinden bahsetmiştik. Fonlarla ilgili yaptığımız bölümde işte risk seviyesi 1'den 7'ye kadar olan fonlar var. İşte 1 dediğimiz daha işte para piyasası, likit fonlar dediğimiz fonlar oradan içindeki barındırdığı varlık kategorisine göre de riskleri artıyor. İşte içinde daha yoğun hisse olan işte ya da daha emtia hisse olan fonlarda risk seviyesi artıyor. Haliyle içindeki varlıkların fiyat oynaklığı daha fazla olduğundan içine o fonun içine aldığı varlıkların daha riskli varlıklar olduğundan dolayı da fonun da riski artıyor. Şimdi tabii bu portföyü yaparken, yatırım portföyümüzü yaparken dediğim gibi birden fazla enstrümanın içine koyuyoruz. Bu belki belli oranda hisse oluyor, belli oranda işte likit fon oluyor, mevduat oluyor, işte altın, gümüş, emtia oluyor. Bunların hepsinin tabii risk seviyesi birbirinden farklı oluyor. Şimdi burada tabii portföyü yaparken portföy çeşitlendirmesi yaparak riski daha minimize etmek önemli konu alıyor. O da şu şekilde. Burada birbiriyle tabii korelasyonu biraz daha düşük olan enstrümanlarla mesela bu portföyü yapmak bu riski daha minimize ediyor. Burada dediğim gibi mesela tüm portföyü hisse senetlerinden oluşturduğumuzdaki bir portföyün riskiyle bu portföyün içerisine biraz hisse senedi, biraz işte altın, biraz mevduat, biraz tahvil, bono gibi böyle çeşitlendirdiğimiz bir noktada da bunun portföyün riski daha düşmüş oluyor. Aslında bu tipik hep kullanılan hani tüm yumurtaları tek bir sepete koymamak lazım dediğimiz konuya geliyor aslında. Böylece herhangi bir enstrümanda, herhangi bir haber akışından ya da herhangi bir piyasada olan bir olumsuz haber akışı bir enstrümanı, bir finansal varlığı olumsuz etkilerken diğer finansal varlığı olumlu yansıyabilir ya da nötr bir şekilde yansıyabilir. Böylece bunu dengeleyebilir. İşte korelasyonu birbirine düşük varlıklarla bu portföyü oluşturmamız gerek dediğimiz nokta buradan geliyor. Mesela bunu örnek verdiğimizde mesela altın portföy çeşitlendirmesi için bu portföylerdeki riski daha minimize etmek için bir portföylerdeki riski hedge etmek için mesela altın en iyi örnek olarak öne çıkar genelde. Çünkü herhangi bir işte savaş ortamında, herhangi bir işte finansal krizde bir olumsuz bir ortamda işte faizler yukarı gidiyor, tahvil bonolar bundan olumsuz etkileniyor. İşte borsalar satış görüyor, işte hisse senetleri buradan satış görüyor dediğimiz noktada böyle bir karışıklık ortamında altın güvenli liman enstrümanı olduğu için değer kazanıyor. Böylece portföyümüzde eğer belli bir oranda işte bu hisse senedi, tahvil bono gibi enstrümanlar varken bir kısmında altın olduğumuzda işte bu tahviller, bonolar, hisse senetleri değer kaybederken altın değer kazandığı için belli oranda portföyün zararı da daha minimize edilmiş oluyor. Böylece bu risk biraz daha çeşitlendirilmiş oluyor. Aslında en iyi örneği bu şekilde verebilirim. Ya da sadece mesela bu portföy çeşitlendirmesini hisse senetleri üzerinden de yapalım. Yani bir portföy olsun, o portföy sadece hisse senetlerinden oluştuğunu düşünelim. Burada şirketlerin işte hisselerine yatırım yapılmış bir portföy var ve burada bu pay senetleriyle bu yatırım yapıldığını düşündüğümüzde bir portföydü. Şimdi bunu da yaparken tabii tek bir sektördeki şirketlere yatırım yapmak yine riski yükseltiyor. Yani misal bir işte sanayi sektöründe tüm portföydeki tüm şirketleri sanayi sektöründen olduğunu varsayalım ya da işte ulaştırma sektöründen, havacılık sektöründen olduğunu düşünelim ya da işte bankacılık sektöründen olduğunu düşünelim ve tek bir sektöre yapılıyor. Dediğim gibi bankacılık olabilir, işte sanayi olabilir, ulaştırma olabilir. Şimdi tek bir sektöre bu sektöre yatırım yapıldığında ve bu sektörde olan şirketlerin pay senetlerine yatırım yapıldığında olası o sektörde olan bir olumsuzluk tüm o şirketleri olumsuz bir şekilde etkileyecektir ve böylece portföyümüz sadece o sektörün şirketlerinin pay senetlerinden oluşuyorsa burada portföyümüz daha büyük zarar görecektir. Ama bu portföyü hisselerden oluşan bu portföyü değişik sektörlere yayabilirsek misal işte belli bir oranda sanayi sektörüne yatırım yapmışız, belli bir oranda ulaştırma sektörüne yapmışız, işte belli bir oranda belki daha farklı işte savunma sanayisi gibi herhangi bir farklı sektörlerle yaptığımızda olası olan bir sektördeki olumsuzluk o şirketlerin pay senetlerinin fiyatını düşürürken diğer sektördeki şirketlerin fiyatlarına bir etkisi olmayabilir ya da o şirketlere tam ters bir etki olumlu yansıyabilir. Böylece portföyümüzdeki belli şirketlerin fiyatları düşerken diğer sektördeki şirketlerin pay senetlerinin fiyatları yükselebilir. Böylece portföyümüz dengede kalır, zararı minimize edebiliriz ya da portföyün getirisi nötr kalabilir gibi ya da belli oranda kazanca da geçebilir. Bu tabii hangi sektörün ne kadar daha fazla etkilendiğini ve portföyümüzün oransal dağılımıyla alakalı bir konu. Ama hani burada anlatmak istediğim konu tabii burada riski dağıtmak. Yani dediğim gibi bu sadece bir varlık enstrümanı içerisinde bile yapsak bu çeşitlendirme yapabiliriz. Dediğim gibi değişik sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmak gibi ki burada bu yatırımı yaparken aralarındaki ilişkiye, fiyat ilişkisine, işte iş yapış ilişkisine ne kadar fiyatları birbiriyle koreli hareket ediyor, ne kadar yakın hareket ediyor, ters mi hareket ediyor, daha orantısal mı hareket ediyor gibi tabii bunlara bakarak bu portföy çeşitlendirmesi yapılıyor. Bu dediğim gibi ister tek bir varlık enstrümanı içerisinde bu portföyü dağıtmak ya da değişik finansal varlıklarla da portföyümüzü dengeleyebiliriz. İşte biraz önce verdiğim örnek gibi belki içinde biraz şirketlerin paylarına yatırım yapılmıştır. Biraz mevduat içine konulur, biraz altın konulur ki bence dediğim gibi altın çok iyi bir portföy çeşitlendirme enstrümanı. Hele ki bu jeopolitik risklerin, politik risklerin yüksek olduğu bir ortamda güvenli liman enstrümanı olarak altın bence her portföylerde belli oranda bulunması bence önemli. Bu risk yönetimi için, portföy çeşitlendirmesi için altın burada iyi bir hedge enstrümanı olarak öne çıkıyor. Böylece bu çeşitlendirmeyi yaparak portföyümüzün riskini daha minimize edebiliriz. Tabii bu portföy çeşitlendirmesi yapmak o kadar kolay bir konu değil. Hani finansal okuryazarlığı tabii yüksek olan yatırımcılar için bu araştırmalarını kendilerini yaparak, dediğimiz gibi hangi sektör nereden ne kadar etkileniyor, ne kadar birbiriyle korelasyonları var, ne kadar ters hareket ediyorlar, ne kadar orantısız hareket ediyorlar gibi bu araştırmayı yaparak kendileri yapabilirler. Ama burada hani bu araştırmaya vakti olmayan, bu finansal okuryazarlıkta olmayan yatırımcılar için de bunu hep dediğimiz gibi bu işin biraz daha profesyonellerine bırakmalarını tavsiye ediyorum. Bunun için tabii bu sektörde, finansal sektörde bu işi yapan profesyoneller var. Sizin adınıza bu çeşitlendirmeyi yapabilirler ki burada aslında bu portföy çeşitlendirmesini profesyoneller üzerinden yapmaktaki en güzel örneğimiz de yatırım fonları. Yatırım fonları bölümümüzde ben detaylıca bunları açıklamıştım. Daha önce yatırım sesinde yaptığımız yatırım fonlarıyla ilgili bölümü de dinleyebilirsiniz tekrardan. Burada bu fonlar üzerinden bu çeşitlendirme nasıl yapılıyor diye. Çünkü burada bir daha hatırlatmak gerekirse profesyonel fon yöneticileri sizin adınıza bu fonları yönetiyorlar. Bu ve bu fonlar içerisindeki işte fon sepeti fonlarını o bölümde de örnek vermiştim. Fon sepeti fonları gibi ya da işte bir fon içerisinde değişik enstrümanlara yatırım yaparak işte fon yöneticileri de bu bahsettiğim portföy çeşitlendirmesini, risk yönetimini bu fonlar üzerinden kendileri de o fonun içerisindeki varlıkları bu şekilde çeşitlendirerek bu portföy çeşitlendirmesinin risk yönetimini yapmaya çalışıyorlar. Böylece ister hani bir işte yatırım danışmanından bu hizmeti alarak portföy çeşitlendirmesinin yapılmasını sağlayabilirsiniz ya da belli fonlar üzerinden yatırım fonları alarak, zaten yatırım fonu kendi özünde bu işi çeşitlendiriyor. Bu yatırım fonları üzerinden de bu portföy çeşitlendirmesini yaparak riskinizi daha minimize edebilirsiniz. Dediğim gibi yatırım fonları ile ilgili bölümde daha detaylıca bunları açıklamıştım. Yatırım sitesindeki yatırım fonları ile ilgili olan bölüme de tekrar dinleyerek yatırım fonlarının detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi genel kapsamıyla aslında portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi bunlarla ilişkili. Şimdi burada programın bitirmeden önce bir de şu konuya değinmek isterim. Tabii hangi yatırımcı tarzında ne kadar risk alınmalı, bu ne kadar bu çeşitlendirme önemli

0: ne kadar risk almak istediğiyle, ne kadar bir finansal kayba tolere edebilmesiyle alakalı bu yatırım çeşitlendirmesi değişebilir. Diğer bir yandan nasıl bir getiri beklentisi var, hangi amaçla bu yatırımları yapıyor, neye ulaşmak istiyor, bununla da tabii ilişkili. Bir yandan gelir önemli, ne kadar tabii bir gelirle bu yatırım yapılıyor. Bu aslında birbiriyle hepsi, bu söylediklerim hepsi aslında birbiriyle biraz ilişkili. Çünkü dediğim gibi ne kadar risk toleransı var, ne kadar bir finansal kayba toleransı var demek, bir yandan da tabii ne kadar burada bir para kaybetmesi için ne kadar bir geliri var, ne kadar büyük bir gelirle bu yatırım yapıyor ya da ne kadar daha limitli bir gelirle yapıyor ve burada para kaybetmeye toleransı yok gibi konular birbiriyle çok ilişkili. O yüzden hani burada nasıl bir getiri bekleniyor, ne amaçla bir yatırım yapılıyor, ne kadar süreyle bu yatırım yapılıyor. Kısa vadeli bir yatırım mı yoksa daha uzun bir vadeli yatırım mı? Yani yatırım yapıyorum, işte emekliliğimi rahat geçireyim. Yatırım yapıyorum, işte çocuklarımı üniversiteye göndereyim. Ya da işte yatırım yapıyorum, ileride herhangi bir işte sağlık sorunum olursa işte bir sıkıntı yaşamayayım. Ya da yatırım yapıyorum, işte bir ev almak istiyorum, araba almak istiyorum, arsa almak istiyorum gibi. Bunlar değişiyor. Yani kimileri için daha kısa vadeli yatırımdır. İşte birikim yapıyorum, tatile gideceğim diye. Ya da birikim yapıyorum, alışverişe çıkacağım gibi. Kimi için biraz daha uzun vadeli yatırımdır. Ev alacağım, araba alacağım, işte emekliliğim için bunu yapıyorum, çocuklarımı okula göndermek için yapıyorum gibi konularla değişiyor. O yüzden toparlarsak bir, işte ne kadar risk toleransımız var, ne kadar finansal kayba tolere edeceğiz, nasıl bir beklentimiz var, yatırımımızın süresi ne kadar, kısa vadeli mi yapıyoruz, uzun vadeli mi yapıyoruz, bunlar önemli. Ne kadar gelirimiz var, ne kadar bir gelirle bunu yapıyoruz, ne kadar bu yatırım ayırabilecek bir nakit akışımız var, bu önemli. Son olarak da söyleyeceğim tabii yaş. Yaş da önemli. Yani yaşı daha genç olan yatırımcılar daha fazla risk alabiliyorlar. Çünkü daha aktif iş hayatındalar. Daha bir gelir akışı var, bir nakit akışı daha yüksek olabiliyor. Olası bir finansal kaybı yerine koymak için daha uzun yılları var önünde, aktif iş hayatında oldukları için. O yüzden hani biraz daha yaşı daha genç olan, aktif iş hayatında olan yatırımcılar için tabii risk daha fazla alabiliyorlar. Risk toleransları daha yüksek olabiliyor. Ama öbür taraftan daha yaşlı yatırımcılar için, işte emekliler için diyelim örnek olarak, orada kategori olarak mesela emekli yatırımcılar için tabii risk toleransı çok daha düşük oluyor. Çok da daha riskli değil de daha güvenli yatırım tarafında olmak istiyorlar. Çünkü yaş itibariyle kayıba daha az toleransları oluyor. Kaybettikleri parayı yerine koymaları için hem yıl olarak daha az zamanları var, hem de aktif iş hayatında olmadıkları için nakit akışları da daha düşük olduğundan dolayı burada biraz daha güvenli yatırımlara gitmek istiyorlar. O yüzden burada yaş da önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Programın sonuna gelmişken dediğim gibi özetlersek, portföy çeşitlendirmesi önemli. Yatırımlarımızı nasıl çeşitlendireceğiz, ne amaçla yapıyoruz, bunu bilmek önemli ve sadece bu yatırımı yaparken sadece getiriye odaklanmamalı. Risk de çok önemli. Riskine de bakarak burada hem riski minimize ederek bu portföyü çeşitlendirmek önemli olarak öne çıkıyor. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yine yatırım içerikleriyle beraber olacağız. Teşekkürler.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

If love had a sound, this would be that sound.

0: Odaya Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
2: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyonu etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
3: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

0: that's all for you. Damn. Came here with my funk in my hand. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I love it. I think it's good.
2: Duran Varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: One of the greatest entertainers I've ever had the pleasure of listening to. I first met this marvelous gentleman back at Folk City, way down in the old Folk City, where the parking lot is now. Without further ado, ladies, the great blues recording artist. Here he is.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Önemli bir konuyu da tartışacağız, konuşacağız. Sorularımız da var kendisine. Altın neden tahta? Altın deyince böyle akan sular duruyor zaten. Konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zeliha Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Size de aynı şekilde.
1: Hocam, teşekkür hemen ederim davet ettiğiniz için.
0: Ben mümkün olsa her gün mesela
1: teşekkür değil mi? Ederim.
0: Konuşsak bu konuyu. Evet. En sevdiğimiz maden altın.
1: Evet, evet.
0: Seviyoruz, yapacak bir şey yok.
1: Evet.
0: Baksanız seviyoruz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi tabii altın sadece yatırım aracı olarak karşımıza çıkmıyor. Aslında biraz tarihçesine gitmek istiyorum ben. Çünkü her coğrafyada, özellikle bu coğrafyada ama bütün coğrafyalarda hocam, bir hafıza biçimi yani, düğünden yastık altına tutun da ülkelerin ve hükümetlerin, merkez bankalarının sevdiği bir meta bu. Şimdi biraz altın neden tahtayı biraz geçmişe giderek sormak istiyorum. Şimdi söyleyeceğim şey size belki çok garip gelecek. Sorum da uzun olabilir ama. Sümer yazıtlarında bile hani Marduklar geldi, uzaylılar geldi, altın aramaya geldi falan diye Sümer yazıtlarında bile şeyler var, tabirler var. Burayı bir tarafa koyuyorum. Eskinin, yeninin tahtında hep altın. Biraz geçmişe dönelim. Neden? Onunla başlayalım isterseniz.
1: Şimdi bir kere kimyasal olarak baktığınız zaman altın soy metal ve yani toprağın altında da olsa üstünde de olsa o parlaklığını, o konumunu hiç değiştirmiyor. Dolayısıyla bu bakımdan tercih edilen bir şey. Yani diğerlerine baktığınız zaman mesela gümüş bile kararabiliyor. Platin, paladyum, hakeza. Bakır derseniz iyice yani soy metal olan platin ve paladyuma göre, hatta gümüşe göre de en soy metal, bozulmayan yani havadaki etkilerden bozulmayan bir metal. Dolayısıyla bu bir her yerde tercih edilen, tabii zaman zaman parasal olarak, zaman zaman ev eşyası olarak, hatta böyle saraylarda işte bir sürü işte şeylerde, materyallerde kullanılmayı da tercih edilen, çünkü bozulması olmayacağı için tercih edilen bir şey. Hatta işte mabetlerde, onların işlemelerinde varak dediğimiz en ince şekle getirilebilmiş olan şekliyle kullanılabilen bir maden, metal. Dolayısıyla en büyük özelliği de zaten en ince hale getirilebilmiş olması. Yani bir saç kılı kadar inceltilebilen bir metal. Mavi bakır da öyle ama tabii onun içine bazı alaşımlar konularak o hale getirilebilir. Ama altın öyle değil. Altın her bakımdan şekillenebilen ve her zaman konumunu koruyabilen bir metal. Onun için tercih ediliyor.
0: Şimdi geçmişe baktığınızda hani tas savaşları denir ya, çok da ünlü bir dizi vardır. Ama geçmişe baktığınızda hükümetler, ne bileyim devletler, çok geçmişe gidelim yani. Milattan önce sonra istediğimiz yere gidebiliriz ama altından vazgeçilmiyor. Yani neden insanlık yüzyıllardan beri neden altından vazgeçemiyor? Bunun bir de hocam ekonomik tarafını bir tarafa koyarsak, bunun psikolojik, tarihsel, kültürel olarak en güçlü yapan şey nedir? Yani bir tarafı da, bu tarafı da var çünkü yani tercih edilmesinden kaynaklı.
1: Tabii topraktan çıkma miktarı oldukça zor biliyorsunuz. İşte yüzeyden bulunabiliyor toprakta veya çok derin metal şeylerden, yeraltına indiğiniz zaman çok derinden bulunabiliyor veya işte akarsularda şeklinde de bulunabiliyor. Dolayısıyla temin edilmesi öyle çok kolay değil. Hatta bununla ilgili filmler yapılmıştı. Altın arayanlar, altın bulanlar, çok zahmetli. Hatta o zahmet sırasında ölümler veya çatışmalar, bunlar da olmuş. Yani altın kıymet değer açısından her yerde kıymeti olan bir, kabul gören daha doğrusu bir metal olduğu için tarihsel dönemde de sürekli bu özelliği değer bulmuş ve bugüne kadar da gelmiş.
0: Kültürel olarak ne diyebiliriz?
1: Kültürel olarak da tabii onun üzerine işlemeler yapılmasıyla birlikte yine tercih edilen ve onları, o ülkeleri veyahut da o geçmiş devletleri temsil eden işlemler daha da kolay yapılabiliyor. Ve dediğim gibi en önemli özellik paslanmıyor olması ve aynı
0: formunu
1: parlaklığını
0: koruyor,
1: formunu koruyor olması.
0: Peki şimdi mesela siz şimdi konuşurken bu aramalardan, hani altın araması. Mesela Ölüm Vadisi diye bir yer var Mojave Çölü'nde Amerika'da. Orada evet. Onun adının Ölüm Vadisi olması nedir? Altın için gidiyorlar. O kadar sıcak ki artık ölümler meydana geliyor vesaire. Biz bu hikayeleri hep duyuyoruz. Genelde o coğrafyada duyuyoruz ve hala hazırda tahta duruyor. Peki neden hala güven duygusuyla birlikte anılıyor altın? Geçmişten, tarihsel süreçten geldiğimizde. Yani büyük hükümetler, büyük devletler, o güven duygusu, halk fark etmiyor. Neden güven duygusuyla birlikte anılıyor altın o zaman? Bir de onu sormak istedim.
1: Yani dediğim gibi herkesin tercih ettiği ve özellikle de kıymet değer olarak da kabul edilen ve mesela ilk para Ligya'da ve bizde basılmış, para olarak da kullanılmış ve kullanmaya da devam ediyor. Bir noktada bütün kültürlerde altının yeri var.
0: Şimdi burada altının, yani daha doğrusu birçok yatırım aracının sistemden, yani alternatif sistemlerde alternatif çıkmasına rağmen altının algısı hiçbir zaman bitmiyor ve hep devam ediyor. Yani her yatırım aracının bir alternatifi çıkıyor. Altını diğer yatırım araçlarından ayıran temel özellikleri de ben merak ediyorum günümüze geldiğimizde. Onu da sizden alalım.
1: Özellikle alternatif olarak gümüşle mukayese edilmiş bir dönemde gümüş altının yerine geçmiş, fiyatlar tabii bulunurluğu az oldukça fiyatı da ona göre yüksek oluyor tabii. Ama gümüşün de çok fazla kalıcılığı olmamış. Altın daha çok tercih edilmiş. Dediğim gibi yani tabiatta az bulunuyor olması ve özellikle de kıymet açısından da tercih ediliyor olması daha ziyade. Bütün değerler altınla mukayese edilerek, altınla değerlendirilerek günümüze kadar gelmiş.
0: Zaten de biz bir noktadan sonra hiçbir zaman hayatımızdan çıkacakmış gibi durmuyor. Şimdi peki getiri beklentilerin dışında insanlar altın portföylerini getiri dışında diyorum. Hangi amaçla tutuyorlar ekstra yüzyıllar boyu günümüzde?
1: Yani bir kere bireysel koruma aracı olarak görülüyor.
0: Yani getiri harici kendini koruma aracı.
1: Evet, yani şimdi bir araç olarak tercih ediliyor amaca ulaşmak için.
0: Son dönemde, son yıllarda, şöyle bir geçmişe bayağı gidelim istersek 5 yıl 10 yıl önemli değil. Merkez bankaları özellikle hani çok konuşulur, haberlerde duyarız. Çünkü Merkez Bankası altın topluyor, altın topluyor vesaire. Altın metası Allah Allah neden topluyor? Daha mı güçlenmeye çalışıyor ya da borçluluğunu altının dışına mı çıkarmaya çalışıyor diye düşünceleri bizi gark ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervlerinde altın önemli bir yer tutması bize ne anlatıyor hocam?
1: Şimdi tabii merkez bankaları kendi para birimleriyle uluslararası piyasalarda ticaretini sürdürüyor. Ve bu elindeki para biriminin dünyada kabul görmüş para birimiyle olan ilişkileri de önemli. Ona göre ne kadar değerli veya ne kadar değersiz. Son dönemde bu çok daha konuşulmaya başladı. Biraz geriye gidecek olursak, çok geriye değil yani 200 sene öncesine gidecek olursak, işte özellikle uluslararası para niteliğinde olan doların o dönemde arkasında şu kadar ton altın var ve merkez bankaları ellerinde bulundurdukları veya rezervlerinde bulundurdukları altın karşılığı ancak para basabilme gibi Bretton Woods anlaşması ile bu gündeme gelmişti. Ama bu tabii özellikle ticareti de biraz daha sıkıntıya soktu. Çünkü büyümelerde artık o paranın daha fazla olması gerekiyor ki ticarette daha kolay kullanılabilsin. Bunun için 1972 yılında bu Bretton Woods anlaşmasından, ki Bretton Woods da Amerika'da bir kasabanın adı, orada yapıldığı için o anlaşma Bretton Woods anlaşması olarak geçilmiş. 72 senesinde Nixon bundan vazgeçip biz artık altına dayalı para değil de rezerv paramızı işte convertible hale getireceğiz ama altın karşılığı olmayacak dediği zaman, ki o altın karşılığı olduğunda da uluslararası nitelikte biliyorsunuz ağırlık ölçüsü onstur altında. Evet. Aşağı yukarı 35 ons, dolar ons, dolar cinsinden ons değerindeyken sabit kalmıştı altın. Ama o anlaşmadan vazgeçilince bu sefer karşılıksız para basmaya başladı Amerika. Ve doların artık değeri altınla değil kendi ekonomik gücüyle ölçülmeye başladı. Şimdi biliyorsunuz bu süreçte Avrupa Birliği kurulduğunda da Avrupa para birimi olarak da ne olsun şeklinde bütün ülkelerin bu tek bir para birimine geçmiş olmaları euro olarak. Bu süreçte örneğin kendi ekonomilerini güçlendirmek için bazı bankaların, merkez bankaların uzun dönemde altın sattıklarını biliyoruz. En çok dikkatimizi çeken, her ne kadar euro içinde olmasa bile, sterlin, İngiltere Avrupa Birliği'ne gireceği zaman her iki ayda bir kendi rezervlerinden 40 ton, 60 ton altın ihaleyle sattığı dönemler yaşadık. Hatta o ihaleler olduğu zaman işte ne kadar talep gelmiş, talep düşük olursa altının ons fiyatı geriliyor. Talep yüksek olursa altının ons fiyatı yükseliyordu.
0: Gösterge
1: o dönemi öyle
0: niteliği
1: geçti.
0: Taşıyordu.
1: Evet. Şimdi Trump özellikle birinci döneminde de bu dünyadaki küreselleşmeden içselleşmeye geçme olgusunu biraz daha gündeme getirdi. Ama birinci döneminde bunu çok başaramadı. İkinci dönemde geldiğinden beri içselleşmeyi daha çok önem veriyor. Çünkü Amerikan ekonomisinde bir yıpranma var. Çin biraz daha bu bu konuda hem üretim açısından hem de ekonomik işte dünyadaki kar pastasından daha çok pay almaya başladığından beri Amerika'nın ticarette bir rakibi konumunda. Bu nedenle de dünyadaki bu ticaret pastasından daha çok pay alabilmek için Amerika kendi para biriminin düşük olmasını
0: istiyor
1: ve hatta faizlerin de düşük olmasını istiyor. Bir süreden beri bu konuşuluyor ve o nedenle bundan böyle artık tekrar Bretton Woods anlaşması gibi altına dayalı bir para birimi oluşturma eğilimine girilmiş durumda. O nedenle altının böyle çok kısa sürede işte 1000 dolarlardan, 1900 dolarlardan 5600 dolarlara çıkmasının gerekçesinde bu var. Yani her ne kadar işte savaş oldu da altın onun için yükseldi, dünya çok karışık, yeniden şekilleniyor denilse de esas şekillenen aslında yeni bir para biriminin bu oluşturulacak olmasından kaynaklanıyor.
0: Çok büyük bir resim bu aslında, hani evet, altının önümüzdeki süreçteki durumunu da bize belki anlatıyor. Peki belirsizlik dönemlerinde insanlar neden ilk refleks olarak eskiden beri ama yani refleks olarak altına yöneliyorlar? Bunu bugüne de bağlayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'na da bağlayabiliriz. İstiyorsak Mısırlara da bağlı, istediğimiz yere bağlayabiliriz. Neden ilk refleks bu?
1: Şimdi neden altın? Çünkü altın çok kolay taşınabilen ve her yerde işlem görebilen bir metal. Şimdi örneğin arsaya yatırım yaptınız diyelim. Arsayı bir yere taşıyamazsınız. Veya başka bir şeye yatırım yaptınız, taşıyamazsınız. Ama ben size 50 tane Cumhuriyet Lirası versem şöyle cebinizin bir kenarına koyar gidersiniz.
0: Ben verebilirsiniz. 50 sıkıntı
1: tane,
0: yok benim için.
1: Tabii 50 tane Cumhuriyet altını da epeyce işinizi görür. Dolayısıyla bu nedenle böyle sıkıntılı dönemlerde veyahut da çatışmanın olduğu ülkeler arasındaki çatışmaların olduğu, belirsizlikler olduğu dönemde altın hep tercih edilmiştir. Yani hem taşıma açısından tercih edilmiştir hem de parasal değerini her yerde koruyabilme açısından tercih edilmiştir. Yani düşük fiyatta da olsa muhakkak ona bir para veren, onu bir değerlendiren oluyor.
0: Zaten hani şey denir ya, olağanüstü genelde hani Hollywood filmlerinde çok sık görüyoruz bazen. İşte ne bileyim, uzaylılar geliyor ya da bir felaket oluyor, kasırga oluyor vesaire, insanlar bir taraftan su almak için bile belki bir gram altınla anca alacağız, bu kadar TL'ye dolar veya yuan ne işimize yarar ki diye, öyle bir algı da yani hepimizde var. Yani sadece bugün için konuşmuyorum, genel böyle bir durum var. Peki burada ekonomik nedenleri kadar psikolojik bir tarafta var mı? Yani bunu biraz daha açalım.
1: Tabii yani şimdi tabii bu konuda bende çok anekdotlar var. Bu yayına sığmaz yani, bir iki bir şey anlatayım.
0: Sığdırabildiğiniz kadar anlatırsanız süper olur.
1: Mesela bu coğrafyada muhakkak altın hep tercih edilmiştir. Çünkü en çok çatışmaların, jeopolitik gerginliklerin, savaşların olduğu bir dönemdi. Son işte böyle 20 sene içinde veya 30 sene içindeki gelişmelere baktığımızda İran mesela rejim değiştiğinde, Hümeyni rejimine geçtiği zaman oradaki zenginler, ellerinde yüklü miktarda altın olanlar Türkiye'ye o altınları getirdiler. Yani İran lirası Rıza Şah Pehlevi'nin altınlarıydı. 8 gram 22 ayar. Bizdeki Cumhuriyet altını gibi. Bizdeki Cumhuriyet altını 7 gram 20 santigramdır. Her ülkenin kendine göre böyle altınları var. Onlar da o altınları Türkiye'ye getirdiler. Ve Türkiye'de bunların hurda fiyatını, yani altın değeriyle, manevi değeri olmaksızın altın değeriyle sattılar. O zaman Ataköy çok revaçtaydı, yeni gelişen bir yerde. Oradan daire alıp Türkiye'ye yerleşenler oldu. Daha yüksek miktarda böyle altın getirenler de İsviçre'de hayatlarını kurdular. Yani bu, o insanların bireysel olarak kendi hayatlarını sürdürmede bir araç olarak altını kullandıklarını gördük. Sonrasında buna bir sürü daha ilave edebiliriz. Mesela Amerika'nın Irak'a saldırdığı zamanda, saldırmadan önce Irak'da savaş olacak işte diye bizden Sultan 2. Abdülhamit altınları, Osmanlı dönemi altınlarından, sondan 3. padişah. O bölgede işte bu Hicaz demiryolu falan yapıldığında Sultan 2. Abdülhamit çok orada bilinen olduğu için bizden çok miktarda kulpsuz, yani kulbu olmadan, takılacak şekilde olmadan bizden çok miktarda hamit altınları çekildi o bölgeden. Ve hatta biraz daha manevi değeri de o nedenle arttı. Ama savaş başladıktan sonra o insanlara artık para, yani geçimleri için ihtiyaç vardı. O altınları satarak geçimlerini temin ettiler. O bakımdan bu coğrafyada bireyler bir noktada kendi güvenliklerini sağlamak için, bir taraftan da başka bir yatırım aracına geçmek için bunu şu anda tercih ediyorlar. Ama bunun yanında son teknolojik gelişmeler, dijitalleşmeyle birlikte bunu bir yatırım aracı alsat olarak da şu anda işlem gördü.
0: Bir metal haline geldi.
1: Evet, o hale geldi. Mesela Bulgaristan asimilasyonu sırasında, evet. Özal döneminde.
0: Evet.
1: O zaman Özal dedi ki biz sizi kabul ederiz. Siz gelin. Onlar da geldiler. Hani o yaşlıların çıkınlarında sakladıkları Osmanlı altınlarını bize hem böyle biz onu şey deriz yani hiç böyle çil, hiçbir şey olmamış.
0: Çil.
1: Evet. Onları burada bozdurdular. Kırklar elindeki sığınmacı alsat olarak da şu anda işlem gördü.
0: Bir metal haline geldi.
1: Evet, o hale geldi. Mesela Bulgaristan asimilasyonu sırasında, evet. Özal döneminde.
0: Evet.
1: O zaman Özal dedi ki biz sizi kabul ederiz. Siz gelin. Onlar da geldiler. Hani o yaşlıların çıkınlarında sakladıkları Osmanlı altınlarını bize hem böyle biz onu şey deriz yani hiç böyle çil, hiçbir şey olmamış.
0: Çil.
1: Evet. Onları bir

0: Şimdi Yunanistan'ın özellikle Rum kesimi İngiltere ile çok bağlantıları olduğu için İngiliz altını onlar tutarlar. Enflasyona karşı işte
1: Koruma.
0: ülkedeki ne bileyim ben
1: Olağanüstü bir duruma karşı.
0: olağanüstü duruma karşı onu tutarlar. Selanik gibi, İskeçe gibi bizim vatandaşlarımızın olduğu, Türklerin olduğu bölgede de Osmanlı altını ve özellikle de Reşat altını. Sonundan ikinci padişah Sultan 5. Mehmet Reşat. O da 7 gram, 20 santigram ve 22 ayardır. Bu oraya gider. Orada enflasyon düştü, ortalık yatıştı. Sonra o altınlar tekrar bize gelirdi. Böyle bir altın trafiği bu coğrafyada hep ola gelmişti. Bundan sonra da olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bizde de var öyle bir hikaye. Biz de Bulgar göçmeni olduğumuz için Bulgaristan'dan gelenler hep derdik büyük dedelere. Bulgar parası yerine biraz daha çilçil altın mı getirseydiniz acaba o dönemlerde de? Çünkü sizin söylediğiniz yerlere yerleşmiş
0: Evet.
1: İstanbul'da belli
0: O
1: bölgelere.
0: Balkan
1: Evet.
0: ülkelerinde
1: Evet.
0: hepsinde muhakkak bir Osmanlı altını bulursunuz, görürsünüz. Sultan işte Mahmut dönemine kadar
1: Hep
0: yani
1: varmış
0: hep varmış.
1: hayatımızda.
0: Yedinci, sondan
1: İnsanlık
0: yedinci
1: hayatı.
0: padişah
1: Yani
0: bahsettim.
1: insanlık başladığından beri bu
0: Evet,
1: metal var.
0: evet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla altın bu nedenle tercih ediliyor. Yani para birimleri, o ülkenin para birimleri böyle sıkıntılı dönemlerde dışarıda değersiz kabul ediliyor. Öyle olunca onun yerine altın tutmak daha
1: Psikolojik olarak, ekonomik
0: psikolojik olarak
1: olarak,
0: da
1: rahatlama
0: mesela
1: olarak.
0: şeydi Rusya dağıldığı zaman Sovyet Sosyalist
1: Evet, evet,
0: Cumhuriyetleri
1: evet.
0: Birliği dağıldığı zaman oradan bize çok miktarda Nikola altınları geldi. Yani Çarlık Rusyası'nda basılmış bizim Osmanlı altını gibi Nikola altınları geldi. Onun da lirası yarımı çeyreği gibi gelir. Geldi. Onları biz eritecektik ama bu arada o Türkiye devletlerinden gelen insanlar bu altını talep etmeye başladılar bizden. Onlar neden talep etti? Çünkü o bölgede altın tutmak, biriktirmek yasak olduğu için sadece o altını bu benim dedemden kaldı, dedemin babasından kaldı diyerek geçmişte gelen bir altını tercih etmek durumunda kaldılar. Yani böyle bir taraftan arz varken bir taraftan talep oluştu.
1: Hiçbir zaman bitmemiş. Peki her kriz döneminde altın aynı tepkiyi verir mi? Bunu bugüne uyarlayabiliriz. 10 sene önce uyarlayabiliriz. Pandemiye uyarlayabiliriz. Ne bileyim 11 Eylül yaşanan gelişmeler her şeye vurabiliriz. Uyarlayabiliriz. Her dönemde daha doğrusu her kriz döneminde altın aynı tepkiyi verir mi hocam?
0: Eğer ülkenin ekonomisinde bir sıkıntı yoksa vermez. Ülkenin ekonomisinde bir sıkıntı varsa o zaman altın olarak tercih edilir. Yani burada mesela pandemi oldu. Neye altın alsın ki? Yani ekonomide öyle bir şey olmadı. Sadece insanların sağlık durumunda bir sıkıntı oldu. Bunun ekonomiye de hani yansımaları bütün dünyada olduğu için herkes aynı şekilde etkilendi. Ticaret durdu neredeyse ama ticaret durdu gidip altın alalım demediler. Yani o farklı bir şey.
1: Peki şimdi kıymetli madenler denince de altın konuşuyoruz. Yani gümüş gibi diğer kıymetli madenlerinden de ekonomide, yatırım dünyasında da farklı rolleri olabilir. Hatta bu farklı rolleri nedir onu da sormak istiyorum. Mesela yeni başlayan biri için altına bakış nasıl olmalı? Yani bir portföy oluşturacak demeyeyim, tasarruf edecek değil mi? Yatırım da demiyorum. Nasıl bir bakış açısı olmalı? Yani kısa vadeli beklentileri çok daha farklı bir yere konumlandırmak mı gerekir diye konuya da bir girelim.
0: Şimdi biliyorsunuz son dönemde artık paradan para kazanma olgusu çok ön plana çıktı. Böyle olunca da özellikle hangi yatırım aracı daha çabuk para kazandıracak oraya doğru bir akın oldu. Biliyorsunuz son dönemde işte halka arzlarla beraber hisse senetlerinde çok büyük talepler oldu.
1: Evet.
0: Bütün gençler efendim kısa vadede iyi bir para kazanacağız. Hatta işte
1: 1'e 10, 1'e
0: 6
1: 20 filan.
0: milyon şeysi varsa 8 milyona çıktı üye sayısı.
1: Borsadaki yatırımcı
0: Yani
1: sayısı.
0: yatırımcı
1: Evet.
0: sayısı ve kısa vadede böyle çok büyük bir kazanç elde edilir hale gelindi. Ama ben hep o zaman çevremdeki gençlere uyardım. Yani bakın bu hep böyle gitmez. Aman dikkatli olun. Çünkü borsa düştüğü zaman da çok şiddetli düşer. Yakalayamazsınız. Nitekim de öyle oradan çok zarar edenler. Bütün yatırım araçlarında ila nihaya hep yükselen bir trend olmaz. Değişik gelişmelerle arz talep dengesinin değişmesiyle değişebilir. Ama bu değişimden siz bir üzüntüye veyahut da bir pişmanlığa girmemeniz lazım. Çünkü sizin amacınız elinize 3-5 kuruş geçtiği zaman biraz önceki anekdotta da anlattığım gibi bir yerlere onu koyup ihtiyaç olduğunda o birikiminize başvurmanız için onu alıyorsunuz. Bir şey daha ilave edeyim.
1: Evet.
0: Şimdi altının biz sadece değer olarak
1: Evet.
0: bir de endüstriyel metal olarak bakmak lazım ki gümüş şu anda daha çok konuşuluyor. Tabii altın enerji iletimi açısından bakırdan daha düşük. Yani

0: kıymetli metal olmasına rağmen. Ama endüstriyel olarak da zaman zaman kullanıldığı yerler var. Daha önce biliyorsunuz dişler bile altından yapıldı. Neleri biliyorsunuz. Ondan sonra bu elektronik cihazlarda evet. bir kısım altın. Hatta varmış, telefonlarda filan kullanılıyor. Yani bir de o tarafı da var ama evet. onun miktarı çok az olduğu için çok fazla fiyatı etkileyecek pozisyonda değil.
1: Evet, bir dönem duydum. Ben de 10-15 tane telefon alıp aralarından altın mı ayıklasam diye düşündüm, şaka bir yana yani. Ama
0: yok, o düşünceler var tabii.
1: Var mı?
0: Tabii.
1: Ben de öylesine düşünmüştüm. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Çok
0: ben keyifliydi. Teşekkür ederim.
1: Çok değerli bilgiler aldım sizden. Geçmişe yönelik, altına yönelik.
0: Değişik bir yorum oldu. Çünkü herkes oldu. Altın yükselecek mi düşecek mi diye çok soranlar oluyor. Siz öyle bir şey sormadınız. O bakımdan değişik bir şey
1: çünkü
0: oldu.
1: Çünkü aslında altının geçmişi ne kadar iyi bilirsek veya ne dönemlerde tabii. yükseliyor, ne dönemlerde bu geri düşüyor. Daha tabandan eğitimini alırsak
0: tabii, tabii.
1: önümüzdeki süreçte en azından altın çıkacak mı inecek mi kendi finansal okuryazımıza daha net görebiliriz diye aynen. ben bu soruları sorma gereği duydum
0: aynen.
1: size.
0: Çok güzel oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: sevgili
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ederim,
1: ağzınıza
0: sağ olun.
1: Efendim bitiriyoruz burada. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeon Radyo'da. Odeon Radyo, Karnaval'da.
0: Odeon Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
4: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odaya Radyo.
2: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz portföy çeşitlendirmesi, risk yönetiminden bahsedeceğim. Aslında çok önemli bir konu. Belli programlarda aslında hep bir değindik risk yönetimi, portföy çeşitlendirmesi, bunun önemine. Bu bölümde de biraz daha detayına girmek istedim. Şimdi portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi tabii yatırım yaparken önemli bir konu. Çünkü şimdi genelde tabii yatırımcılar biraz daha işin getirisine, kazancına odaklanırlar ama tabii kazanç ve getirinin yanında tabii riski de çok önemli. Yani bu kazancı elde etmeye çalışırken nasıl bir risk alıyoruz? Portföyümüzün risk durumu nasıl? Ne gibi bir risklere maruz kalıyoruz? Bu da tabii çok önemli. Getiri kadar yatırımın riski de önemli bir konu. Hele ki şu anda son zamanlarda bu kadar hani haber akışının yoğun olduğu, piyasalardaki oynaklığın yüksek olduğu, haber akışının bu kadar fazla olduğu bir ortamda da risk yönetimi daha da ön plana çıkıyor. Şimdi burada riskten bahsettiğimiz konu tabii yatırım yaptığımız bir enstrümanın piyasa şartlarına göre nasıl bir hareket yaptığı, fiyatların nasıl bir oynaklık içerisinde olduğu, ne gibi risklere maruz kaldığı, nasıl haber akışlarından ne gibi etkilendiği konuları tabii. Bu da bu yatırımı yaparken nasıl bir kayıp riskiyle karşı karşıya kaldığımız. Şimdi tabii her enstrümanın bir kere bir risk seviyesi var. Kimi enstrümanlar, yatırım enstrümanları daha riskli kategoride derken, kimi daha güvenli tarafta diyoruz. İşte bu riskli enstrüman dediğimiz konu tabii fiyat oynaklığı daha fazla olan, belirsizliklerden daha fazla etkilenen, belli haber akışı kaynaklı daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalan finansal enstrümanlar. Şimdi buna örnek olarak verirsek tabii genelde hisse piyasaları, hisseler, hisse senetleri, bunlar biraz daha tabii riskli enstrümanlar olarak öne çıkıyorlar. Zaten hepimizin takip ettiği gibi böyle bir haber akışı olduğunda borsalar ciddi satış yediği zamanlar oluyor ki şu anda da bu gündemde baktığımızda işte savaş ortamında global olarak baktığımızda tüm borsaların sert satışlar aldığını gördük. Şimdi tabii hisse piyasası biraz daha dediğimiz gibi riskli tarafa geliyor. Öte yandan işte daha güvenli tarafta dediğimiz konuya örnek olarak ilk başta zaten en güzel örnek burada mevduat geliyor. Burada mevduat tarafında para mevduata yatırıldığı zaman vade sonunda faizi kadar bir geri dönüş alacağımızı biliyoruz. Yani ne kadarlık bir kazanç sağlayacağımızı görüyoruz ki neredeyse riski yok diyebileceğimiz kadar düşük bir yatırım aracı mevduat. Ama öbür taraftan dediğimiz gibi hisse senetleri, bir şirketin hissesi, bir borsa endeksi, burada yatırım dönemi boyunca nasıl bir fiyat hareketi izleyeceği çok belirsiz. Haber akışlarından çok sert etkileniyor. Şirketlerin hisseleri bilanço döneminde açıkladıkları karlılıklara veya işte kar beklentilerine yönelik haber akışıyla beklentiye göre iyi ya da kötü bir şekilde hareket edebiliyor. Tabii bu illa kötü anlamda demek olmuyor. Risk eşittir getir dediğimiz konu. Tabii daha riskli enstrümanlarda haber akışına göre daha büyük kazançlar da olabiliyor. İşte borsa örneğini veriyoruz, hisseleri veriyoruz. Olumlu bir ortamda risk iştahın arttığı, haber akışın daha olumlu olduğu bir noktada da tabii kazançları çok daha yüksek olabiliyor mevduata göre. Ama herhangi bir olumsuzlukta da burada sert satışlarla beraber ciddi ana para kaybı riski de oluşturuyor. Yani volatilitesi dediğimiz fiyat oynaklığı yüksek enstrümanlar, ama mevduat tarafında güvenli enstrüman dediğimiz mesela o taraf. Hafta riski daha düşük dediğimiz mevduatta vade sonunda ne kadarlık bir getiri sağlayacağımızı biliyoruz. Şimdi burada tabii enstrümanlar bazında bu riski konuşuyoruz. Şimdi bir de tabii portföyü konuşmak lazım. Yani portföy dediğimiz birkaç yatırımdan oluşan yatırım sepetimiz diyelim. Burada tabii birden fazla enstrüman olabiliyor. Portföyün de kendi bir riski oluyor. Şimdi burada tabii portföy çeşitlendirmesi yaparak riski daha aza indirmek, daha minimize etmek konusu da işte buradan geliyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi her enstrümanın kendine göre bir riski var. İşte hisse daha yüksek risk dedik, mevduat daha düşük risk dedik. Diğer yatırım enstrümanları da bu risk kategori arasında değişiyor. İşte sabit getirili enstrümanların belli bir riski var. İşte burada fonları konuştuğumuzda biliyorsunuz fonların da risk seviyelerinden bahsetmiştik. Fonlarla ilgili yaptığımız bölümde işte risk seviyesi 1'den 7'ye kadar olan fonlar var. İşte 1 dediğimiz daha işte para piyasası, likit fonlar dediğimiz fonlar oradan içindeki barındırdığı varlık kategorisine göre de riskleri artıyor. İşte içinde daha yoğun hisse olan işte ya da daha emtia hisse olan fonlarda risk seviyesi artıyor. Haliyle içindeki varlıkların fiyat oynaklığı daha fazla olduğundan içine o fonun içine aldığı varlıkların daha riskli varlıklar olduğundan dolayı da fonun da riski artıyor. Şimdi tabii bu portföyü yaparken, yatırım portföyümüzü yaparken dediğim gibi birden fazla enstrümanın içine koyuyoruz. Bu belki belli oranda hisse oluyor, belli oranda işte likit fon oluyor, mevduat oluyor, işte altın, gümüş, emtia oluyor. Bunların hepsinin tabii risk seviyesi birbirinden farklı oluyor. Şimdi burada tabii portföy yaparken portföy çeşitlendirmesi yaparak riski daha minimize etmek önemli konu alıyor. O da şu şekilde. Burada birbiriyle tabii korelasyonu biraz daha düşük olan enstrümanlarla mesela bu portföyü yapmak bu riski daha minimize ediyor. Burada dediğim gibi mesela tüm portföyü hisse senetlerinden oluşturduğumuzdaki bir portföyün riskiyle bu portföyün içerisine biraz hisse senedi, biraz işte altın, biraz mevduat, biraz tahvil, bono gibi böyle çeşitlendirdiğimiz bir noktada da bunun portföyün riski daha düşmüş oluyor. Aslında bu tipik hep kullanılan hani tüm yumurtaları tek bir sepete koymamak lazım dediğimiz konuya geliyor aslında. Böylece herhangi bir enstrümanda, herhangi bir haber akışından ya da herhangi bir piyasada olan bir olumsuz haber akışı bir enstrümanı, bir finansal varlığı olumsuz etkilerken diğer finansal varlığı olumlu yansıyabilir ya da nötr bir şekilde yansıyabilir. Böylece bunu dengeleyebilir. İşte korelasyonu birbirine düşük varlıklarla bu portföyü oluşturmamız gerek dediğimiz nokta buradan geliyor. Mesela bunu örnek verdiğimizde mesela altın portföy çeşitlendirmesi için, bu portföylerdeki riski daha minimize etmek için, bir portföylerdeki riski hedge etmek için mesela altın en iyi örnek olarak öne çıkar genelde. Çünkü herhangi bir işte savaş ortamında, herhangi bir işte finansal krizde, bir olumsuz bir ortamda işte faizler yukarı gidiyor, tahvil bonolar bundan olumsuz etkileniyor, işte borsalar satış görüyor, işte hisse senetleri buradan satış görüyor dediğimiz noktada böyle bir karışıklık ortamında altın güvenli liman enstrümanı olduğu için değer kazanıyor. Böylece portföyümüzde eğer belli bir oranda işte bu hisse senedi, tahvil bono gibi enstrümanlar varken bir kısmında altın olduğumuzda işte bu tahviller, bonolar, hisse senetleri değer kaybederken altın değer kazandığı için belli oranda portföyün zararı da daha minimize edilmiş oluyor. Böylece bu risk biraz daha çeşitlendirilmiş oluyor. Aslında en iyi örneği bu şekilde verebilirim. Ya da sadece mesela bu portföy çeşitlendirmesini hisse senetleri üzerinden de yapalım. Yani bir portföy olsun, o portföy sadece hisse senetlerinden oluştuğunu düşünelim. Burada şirketlerin işte hisselerine yatırım yapılmış bir portföy var ve burada bu pay senetleriyle bu yatırım yapıldığını düşündüğümüzde bir portföydü. Şimdi bunu da yaparken tabii tek bir sektördeki şirketlere yatırım yapmak yine riski yükseltiyor. Yani misal bir işte sanayi sektöründe tüm portföydeki tüm şirketleri sanayi sektöründen olduğunu varsayalım ya da işte ulaştırma sektöründen, havacılık sektöründen olduğunu düşünelim ya da işte bankacılık sektöründen olduğunu düşünelim ve tek bir sektöre yapılıyor. Dediğim gibi bankacılık olabilir, işte sanayi olabilir, ulaştırma olabilir. Şimdi tek bir sektöre, bu sektöre yatırım yapıldığında ve bu sektörde olan şirketlerin pay senetlerine yatırım yapıldığında olası o sektörde olan bir olumsuzluk tüm o şirketleri olumsuz bir şekilde etkileyecektir ve böylece portföyümüz sadece o sektörün şirketlerinin pay senetlerinden oluşuyorsa burada portföyümüz daha büyük zarar görecektir. Ama bu portföyü, hisselerden oluşan bu portföyü değişik sektörlere yayabilirsek, misal işte belli bir oranda sanayi sektörüne yatırım yapmışız, belli bir oranda ulaştırma sektörüne yapmışız, işte belli bir oranda belki daha farklı işte savunma sanayisi gibi herhangi bir farklı sektörlerle yaptığımızda olası olan bir sektördeki olumsuzluk o şirketlerin pay senetlerinin fiyatını düşürürken diğer sektördeki şirketlerin fiyatlarına bir etkisi olmayabilir ya da o şirketlere tam ters bir etki, olumlu yansıyabilir. Böylece portföyümüzdeki belli şirketlerin fiyatları düşerken diğer sektördeki şirketlerin pay senetlerinin fiyatları yükselebilir. Böylece portföyümüz dengede kalır, zararı minimize edebiliriz ya da portföyün getirisi nötr kalabilir gibi ya da belli oranda kazanca da geçebilir. Bu tabii hangi sektörün ne kadar daha fazla etkilendiğini ve portföyümüzün oransal dağılımıyla alakalı bir konu. Ama hani burada anlatmak istediğim konu tabii burada riski dağıtmak. Yani dediğim gibi bu sadece bir varlık enstrümanı içerisinde bile yapsak bu çeşitlendirme yapabiliriz. Dediğim gibi değişik sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmak gibi, ki burada bu yatırımı yaparken aralarındaki ilişkiye, fiyat ilişkisine, işte iş yapış ilişkisine, ne kadar fiyatları birbiriyle koreli hareket ediyor, ne kadar yakın hareket ediyor, ters mi hareket ediyor, daha orantısal mı hareket ediyor gibi, tabii bunlara bakarak bu portföy çeşitlendirmesi yapılıyor. Bu dediğim gibi ister tek bir varlık enstrümanı içerisinde bu portföyü dağıtmak ya da değişik finansal varlıklarla da portföyümüzü dengeleyebiliriz. İşte biraz önce verdiğim örnek gibi belki içinde biraz şirketlerin paylarına yatırım yapılmıştır. Biraz mevduat içine konulur, biraz altın konulur ki bence dediğim gibi altın çok iyi bir portföy çeşitlendirme enstrümanı. Hele ki bu jeopolitik risklerin, politik risklerin yüksek olduğu bir ortamda güvenli liman enstrümanı olarak altın bence her portföylerde belli oranda bulunması bence önemli. Bu risk yönetimi için, portföy çeşitlendirmesi için altın burada iyi bir hedge enstrümanı olarak öne çıkıyor. Böylece bu çeşitlendirmeyi yaparak portföyümüzün riskini daha minimize edebiliriz. Tabii bu portföy çeşitlendirmesi yapmak o kadar kolay bir konu değil. Hani finansal okuryazarlığı tabii yüksek olan yatırımcılar için bu araştırmalarını kendilerini yaparak, dediğimiz gibi hangi sektör nereden ne kadar etkileniyor, ne kadar birbiriyle korelasyonları var, ne kadar ters hareket ediyorlar, ne kadar orantısılar hareket ediyorlar gibi bu araştırmayı yaparak kendileri yapabilirler. Ama burada hani bu araştırmaya vakti olmayan, bu finansal okuryazarlıkta olmayan yatırımcılar için de bunu hep dediğimiz gibi bu işin biraz daha profesyonellerine bırakmalarını tavsiye ediyorum. Bunun için tabii bu sektörde, finansal sektörde bu işi yapan profesyoneller var. Sizin adınıza bu çeşitlendirmeyi yapabilirler ki burada aslında bu portföy çeşitlendirmesini profesyoneller üzerinden yapmaktaki en güzel örneğimiz de yatırım fonları. Yatırım fonları bölümümüzde ben detaylıca bunları açıklamıştım. Daha önce yatırım sesinde yaptığımız yatırım fonlarıyla ilgili bölümü de dinleyebilirsiniz tekrardan. Burada bu fonlar üzerinden bu çeşitlendirme nasıl yapılıyor diye. Çünkü burada bir daha hatırlatmak gerekirse profesyonel fon yöneticileri sizin adınıza bu fonları yönetiyorlar. Bu ve bu fonlar içerisindeki işte fon sepeti fonlarını o bölümde de örnek vermiştim. Fon sepeti fonları gibi ya da işte bir fon içerisinde değişik enstrümanlara yatırım yaparak işte fon yöneticileri de bu bahsettiğim portföy çeşitlendirmesini, risk yöntemini bu fonlar üzerinden kendileri de o fonun içerisindeki varlıkları bu şekilde çeşitlendirerek bu portföy çeşitlendirmesini, risk yönetimini yapmaya çalışıyorlar. Böylece ister hani bir işte yatırım danışmanından bu hizmeti alarak portföy çeşitlendirmesinin yapılmasını sağlayabilirsiniz ya da belli fonlar üzerinden yatırım fonları alarak, zaten yatırım fonu kendi özünde bu işi çeşitlendiriyor. Bu yatırım fonları üzerinden de bu portföy çeşitlendirmesini yaparak riskinizi daha minimize edebilirsiniz. Dediğim gibi yatırım fonları ile ilgili bölümde daha detaylıca bunları açıklamıştım. Yatırım sitesindeki yatırım fonları ile ilgili olan bölüme de tekrar dinleyerek yatırım fonlarının detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi genel kapsamıyla aslında portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi bunlarla ilişkili. Şimdi burada programı bitirmeden önce bir de şu konuya değinmek isterim. Tabii hangi yatırımcı tarzında ne kadar risk alınmalı, bu ne kadar bu çeşitlendirme önemli konusuna gelindiğinde biraz tabii burada değişik faktörler devreye giriyor. Yani burada herkesin ne kadar risk toleransı olduğuyla, ne kadar risk almak istediğiyle, ne kadar bir finansal kayba tolere edebilmesiyle alakalı bu yatırım çeşitlendirmesi değişebilir. Diğer bir yandan nasıl bir getiri beklentisi var, hangi amaçla bu yatırımları yapıyor, neye ulaşmak istiyor, bununla da tabii ilişkili. Bir yandan gelir önemli, ne kadar tabii bir gelirle bu yatırım yapılıyor. Bu aslında birbiriyle hepsi, bu söylediklerim hepsi aslında birbiriyle biraz ilişkili. Çünkü dediğim gibi ne kadar risk toleransı var, ne kadar bir finansal kayba toleransı var demek, bir yandan da tabii ne kadar burada bir para kaybetmesi için ne kadar bir geliri var, ne kadar büyük bir gelirle bu yatırımı yapıyor ya da ne kadar daha limitli bir gelirle yapıyor ve burada para kaybetmeye toleransı yok gibi konular birbiriyle çok ilişkili. O yüzden hani burada nasıl bir getiri bekleniyor, ne amaçta bir yatırım yapılıyor, ne kadar süreyle bu yatırım yapılıyor, kısa vadeli bir yatırım mı yoksa daha uzun bir vadeli yatırım mı, yani yatırım yapıyorum işte emekliğimi rahat geçireyim, yatırım yapıyorum işte çocuklarımı üniversiteye göndereyim ya da işte yatırım yapıyorum ileride herhangi bir işte sağlık sorunum olursa işte bir sıkıntı yaşamayayım ya da yatırım yapıyorum işte bir ev almak istiyorum, araba almak istiyorum, arsa almak istiyorum gibi, bunlar değişiyor. Yani kimileri için daha kısa vadeli yatırımdır işte birikim yapıyorum tatile gideceğim diye ya da birikim yapıyorum alışverişe çıkacağım gibi, kimi için biraz daha uzun vadeli yatırımdır, ev alacağım, araba alacağım, işte emekliğim için bunu yapıyorum, çocuklarımı okula göndermek için yapıyorum gibi konularla değişiyor. O yüzden toparlarsak bir işte ne kadar risk toleransımız var, ne kadar finansal kayba tolere edeceğiz, nasıl bir beklentimiz var, yatırımımızın süresi ne kadar, kısa vadeli mi yapıyoruz, uzun vadeli mi yapıyoruz, bunlar önemli. Ne kadar gelirimiz var, ne kadar bir gelirle bunu yapıyoruz, ne kadar bu yatırıma ayırabilecek bir nakit akışımız var, bu önemli. Son olarak da söyleyeceğim tabii yaş. Yaş da önemli. Yani yaşı daha genç olan yatırımcılar daha fazla risk alabiliyorlar. Çünkü daha aktif iş hayatındalar. Daha bir gelir akışı var, bir nakit akışı daha yüksek olabiliyor. Olası bir finansal kaybı yerine koymak için daha uzun yılları var önünde, aktif iş hayatında oldukları için. O yüzden hani biraz daha yaşı daha genç olan, aktif iş hayatında olan yatırımcılar için tabii risk daha fazla alabiliyorlar. Risk toleransları daha yüksek olabiliyor. Ama öbür taraftan daha yaşlı yatırımcılar için, işte emekliler için diyelim örnek olarak, orada kategori olarak mesela emekli yatırımcılar için tabii risk toleransı çok daha düşük oluyor. Çok da daha riskli değil de daha güvenli yatırım tarafında olmak istiyorlar. Çünkü yaş itibariyle kayıba daha az toleransları oluyor. Kaybettikleri parayı yerine koymaları için hem yıl olarak daha az zamanları var, hem de aktif iş hayatında olmadıkları için nakit akışları da daha düşük olduğundan dolayı burada biraz daha güvenli yatırımlara gitmek istiyorlar. O yüzden burada yaş da önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Programın sonuna gelmişken dediğim gibi özetlersek, portföy çeşitlendirmesi önemli. Yatırımlarımızı nasıl çeşitlendireceğiz, ne amaç yapıyoruz, bunu bilmek önemli ve sadece bu yatırımı yaparken sadece getiriye odaklanmamalı. Risk de çok önemli. Riskine de bakarak burada hem riski minimize ederek bu portföyü çeşitlendirmek önemli olarak öne çıkıyor. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yine yatırım içerikleriyle beraber olacağız. Teşekkürler.
2: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Kudeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzün makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli. Ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

0: Ninja Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odea Radyo'da chill out ve down tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odea Radyo'da buluşuyor.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odea için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odea içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcastlerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

0: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz portföy çeşitlendirmesi, risk yönetiminden bahsedeceğim. Aslında çok önemli bir konu. Belli programlarda aslında hep bir değindik risk yönetimi, portföy çeşitlendirmesi, bunun önemine. Bu bölümde de biraz daha detayına girmek istedim. Şimdi portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi tabii yatırım yaparken önemli bir konu. Çünkü şimdi genelde tabii yatırımcılar biraz daha işin getirisine, kazancına odaklanırlar ama tabii kazanç ve getirinin yanında tabii riski de çok önemli. Yani bu kazancı elde etmeye çalışırken nasıl bir risk alıyoruz? Portföyümüzün risk durumu nasıl? Ne gibi bir risklere maruz kalıyoruz? Bu da tabii çok önemli. Getiri kadar yatırımın riski de önemli bir konu. Hele ki şu anda son zamanlarda bu kadar hani haber akışının yoğun olduğu, piyasalardaki oynaklığın yüksek olduğu, haber akışının bu kadar fazla olduğu bir ortamda da risk yönetimi daha da ön plana çıkıyor. Şimdi burada riskten bahsettiğimiz konu tabii yatırım yaptığımız bir enstrümanın piyasa şartlarına göre nasıl bir hareket yaptığı, fiyatların nasıl bir oynaklık içerisinde olduğu, ne gibi risklere maruz kaldığı, nasıl haber akışlarından ne gibi etkilendiği konuları tabii. Bu da bu yatırımı yaparken nasıl bir kayıp riskiyle karşı karşıya kaldığımız. Şimdi tabii her enstrümanın bir kere bir risk seviyesi var. Kimi enstrümanlar, yatırım enstrümanları daha riskli kategoride derken, kimi daha güvenli tarafta diyoruz. İşte bu riskli enstrüman dediğimiz konu tabii fiyat oynaklığı daha fazla olan, belirsizliklerden daha fazla etkilenen, belli haber akışı kaynaklı daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalan finansal enstrümanlar. Şimdi buna örnek olarak verirsek tabii genelde hisse piyasaları, hisseler, hisse senetleri, bunlar biraz daha tabii riskli enstrümanlar olarak öne çıkıyorlar. Zaten hepimizin takip ettiği gibi böyle bir haber akışı olduğunda mesela borsalar ciddi satış yediği zamanlar oluyor ki şu anda da bu gündemde baktığımızda işte savaş ortamında global olarak baktığımızda tüm borsaların sert satışlar aldığını gördük. Şimdi tabii hisse piyasası biraz daha dediğimiz gibi riskli tarafa geliyor. Öte yandan işte daha güvenli tarafta dediğimiz konuya örnek olarak ilk başta zaten en güzel örnek burada mevduat geliyor. Burada mevduat tarafında para mevduata yatırıldığı zaman vade sonunda faizi kadar bir geri dönüş alacağımızı biliyoruz. Yani ne kadarlık bir kazanç sağlayacağımızı görüyoruz ki neredeyse riski yok diyebileceğimiz kadar düşük bir yatırım aracı mevduat. Ama öbür taraftan dediğimiz gibi hisse senetleri, bir şirketin hissesi, bir borsa endeksi, burada yatırım dönemi boyunca nasıl bir fiyat hareketi izleyeceği çok belirsiz, haber akışlarından çok sert etkileniyor. Şirketlerin hisseleri bilanço döneminde açıkladıkları karlılıklara veya işte kar beklentilerine yönelik haber akışıyla beklentiye göre iyi ya da kötü bir şekilde hareket edebiliyor. Tabii bu illa kötü anlamda demek olmuyor. Risk eşittir getir dediğimiz konu. Tabii daha riskli enstrümanlarda haber akışına göre daha büyük kazançlar da olabiliyor. İşte borsa örneğini veriyoruz, hisseleri veriyoruz. Olumlu bir ortamda risk iştahın arttığı, haber akışın daha olumlu olduğu bir noktada da tabii kazançları çok daha yüksek olabiliyor mevduata göre. Ama herhangi bir olumsuzlukta da burada sert satışlarla beraber ciddi ana para kaybı riski de oluşturuyor. Yani volatilitesi dediğimiz fiyat oynaklığı yüksek enstrümanlar ama mevduat tarafında güvenli enstrüman dediğimiz mesela o taraf hafta riski daha düşük dediğimiz mevduatta vade sonunda ne kadarlık bir getiri sağlayacağımızı biliyoruz. Şimdi burada tabii enstrümanlar bazında bu riski konuşuyoruz. Şimdi bir de tabii portföyü konuşmak lazım. Yani portföy dediğimiz birkaç yatırımdan oluşan yatırım sepetimiz diyelim. Burada tabii birden fazla enstrüman olabiliyor. Portföyün de kendi bir riski oluyor. Şimdi burada tabii portföy çeşitlendirmesi yaparak riski daha aza indirmek, daha minimize etmek konusu da işte buradan geliyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi her enstrümanın kendine göre bir riski var. İşte hisse daha yüksek risk dedik, mevduat daha düşük risk dedik. Diğer yatırım enstrümanları enstrümanları da bu risk kategorileri arasında değişiyor. İşte sabit getirili enstrümanların belli bir riski var. İşte burada fonları konuştuğumuzda biliyorsunuz fonların da risk seviyelerinden bahsetmiştik. Fonlarla ilgili yaptığımız bölümde işte risk seviyesi 1'den 7'ye kadar olan fonlar var. İşte 1 dediğimiz daha işte para piyasası, likit fonlar dediğimiz fonlar oradan içindeki barındırdığı varlık kategorisine göre de riskleri artıyor. İşte içinde daha yoğun hisse olan işte ya da daha emtia hisse olan fonlarda risk seviyesi artıyor. Haliyle içindeki varlıkların fiyat oynaklığı daha fazla olduğundan içine o fonun içine aldığı varlıkların daha riskli varlıklar olduğundan dolayı da fonun da riski artıyor. Şimdi tabii bu portföyü yaparken, yatırım portföyümüzü yaparken dediğim gibi birden fazla enstrümanın içine koyuyoruz. Bu belki belli oranda hisse oluyor, belli oranda işte likit fon oluyor, mevduat oluyor, işte altın, gümüş, emtia oluyor. Bunların hepsinin tabii risk seviyesi birbirinden farklı oluyor. Şimdi burada tabii portföyü yaparken portföy çeşitlendirmesi yaparak riski daha minimize etmek önemli konu alıyor. O da şu şekilde. Burada birbiriyle tabii korelasyonu biraz daha düşük olan enstrümanlarla mesela bu portföyü yapmak bu riski daha minimize ediyor. Burada dediğim gibi mesela tüm portföyü hisse senetlerinden oluşturduğumuzdaki bir portföyün riskiyle bu portföyün içerisine biraz hisse senedi, biraz işte altın, biraz mevduat, biraz tahvil, bono gibi böyle çeşitlendirdiğimiz bir noktada da bunun portföyün riski daha düşmüş oluyor. Aslında bu tipik hep kullanılan hani tüm yumurtaları tek bir sepete koymamak lazım dediğimiz konuya geliyor aslında. Böylece herhangi bir enstrümanda, herhangi bir haber akışından ya da herhangi bir piyasada olan bir olumsuz haber akışı bir enstrümanı, bir finansal varlığı olumsuz etkilerken diğer finansal varlığı olumlu yansıyabilir ya da nötr bir şekilde yansıyabilir. Böylece bunu dengeleyebilir. İşte korelasyonu birbirine düşük varlıklarla bu portföyü oluşturmamız gerek dediğimiz nokta buradan geliyor. Mesela bunu örnek verdiğimizde mesela altın portföy çeşitlendirmesi için bu portföylerdeki riski daha minimize etmek için bir portföylerdeki riski hedge etmek için mesela altın en iyi örnek olarak öne çıkar genelde. Çünkü herhangi bir işte savaş ortamında, herhangi bir işte finansal krizde bir olumsuz bir ortamda işte faizler yukarı gidiyor, tahvil bonolar bundan olumsuz etkileniyor. İşte tahvil borsalar satış görüyor, işte hisse senetleri buradan satış görüyor dediğimiz noktada böyle bir karışıklık ortamında altın güvenli liman enstrümanı olduğu için değer kazanıyor. Böylece portföyümüzde eğer belli bir oranda işte bu hisse senedi, tahvil bono gibi enstrümanlar varken bir kısmında altın olduğumuzda işte bu tahviller, bonolar, hisse senetleri değer kaybederken altın değer kazandığı için belli oranda portföyün zararı da daha minimize edilmiş oluyor. Böylece bu risk biraz daha çeşitlendirilmiş oluyor. Aslında en iyi örneği bu şekilde verebilirim. Ya da sadece mesela bu portföy çeşitlendirmesini hisse senetleri üzerinden de yapalım. Yani bir portföy olsun, o portföy sadece hisse senetlerinden oluştuğunu düşünelim. Burada şirketlerin işte hisselerine yatırım yapılmış bir portföy var ve burada bu pay senetleriyle bu yatırım yapıldığını düşündüğümüzde bir portföydü. Şimdi

0: yatırım da yaparken tabii tek bir sektördeki şirketlere yatırım yapmak yine riski yükseltiyor. Yani misal bir işte sanayi sektöründe tüm portföydeki tüm şirketleri sanayi sektöründen olduğunu varsayalım ya da işte ulaştırma sektöründen, havacılık sektöründen olduğunu düşünelim ya da işte bankacılık sektöründen olduğunu düşünelim ve tek bir sektöre yapılıyor. Dediğim gibi bankacılık olabilir, işte sanayi olabilir, ulaştırma olabilir. Şimdi tek bir sektöre bu sektöre yatırım yapıldığında ve bu sektörde olan şirketlerin pay senetlerine yatırım yapıldığında olası o sektörde olan bir olumsuzluk tüm o şirketleri olumsuz bir şekilde etkileyecektir ve böylece portföyümüz sadece o sektörün şirketlerinin pay senetlerinden oluşuyorsa burada portföyümüz daha büyük zarar görecektir. Ama bu portföyü, hisselerden oluşan bu portföyü değişik sektörlere yayabilirsek, misal işte belli bir oranda sanayi sektörüne yatırım yapmışız, belli bir oranda ulaştırma sektörüne yapmışız, işte belli bir oranda belki daha farklı işte savunma sanayisi gibi herhangi bir farklı sektörlerle yaptığımızda olası olan bir sektördeki olumsuzluk o şirketlerin pay senetlerinin fiyatını düşürürken diğer sektördeki şirketlerin fiyatlarına bir etkisi olmayabilir ya da o şirketlere tam ters bir etki olumlu yansıyabilir. Böylece portföyümüzdeki belli şirketlerin fiyatları düşerken diğer sektördeki şirketlerin pay senetlerinin fiyatları yükselebilir. Böylece portföyümüz dengede kalır, zararı minimize edebiliriz ya da portföyün getirisi nötr kalabilir gibi ya da belli oranda kazanca da geçebilir. Bu tabii hangi sektörün ne kadar daha fazla etkilendiğini ve portföyümüzün oransal dağılımıyla alakalı bir konu. Ama hani burada anlatmak istediğim konu tabii burada riski dağıtmak. Yani dediğim gibi bu sadece bir varlık enstrümanı içerisinde bile yapsak bu çeşitlendirme yapabiliriz. Dediğim gibi değişik sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmak gibi ki burada bu yatırımı yaparken aralarındaki ilişkiye, fiyat ilişkisine, işte iş yapış ilişkisine, ne kadar fiyatları birbiriyle koreli hareket ediyor, ne kadar yakın hareket ediyor, ters mi hareket ediyor, daha orantısal mı hareket ediyor gibi tabii bunlara bakarak bu portföy çeşitlendirmesi yapılıyor. Bu dediğim gibi ister tek bir varlık enstrümanı içerisinde bu portföyü dağıtmak ya da değişik finansal varlıklarla da portföyümüzü dengeleyebiliriz. İşte biraz önce verdiğim örnek gibi belki içinde biraz şirketlerin paylarına yatırım yapılmıştır. Biraz mevduat içine konulur, biraz altın konulur ki bence dediğim gibi altın çok iyi bir portföy çeşitlendirme enstrümanı. Hele ki bu jeopolitik risklerin, politik risklerin yüksek olduğu bir ortamda güvenli liman enstrümanı olarak altın bence her portföylerde belli oranda bulunması bence önemli. Bu risk yönetimi için, portföy çeşitlendirmesi için altın burada iyi bir hedge enstrümanı olarak öne çıkıyor. Böylece bu çeşitlendirmeyi yaparak portföyümüzün riskini daha minimize edebiliriz. Tabii bu portföy çeşitlendirmesi yapmak o kadar kolay bir konu değil. Hani finansal okuryazarlığı tabii yüksek olan yatırımcılar için bu araştırmalarını kendilerini yaparak, dediğimiz gibi hangi sektör nereden ne kadar etkileniyor, ne kadar birbiriyle korelasyonları var, ne kadar ters hareket ediyorlar, ne kadar orantısız hareket ediyorlar gibi bu araştırmayı yaparak kendileri yapabilirler. Ama burada hani bu araştırmaya vakti olmayan, bu finansal okuryazarlıkta olmayan yatırımcılar için de bunu hep dediğimiz gibi bu işin biraz daha profesyonellerine bırakmalarını tavsiye ediyorum. Bunun için tabii bu sektörde, finansal sektörde bu işi yapan profesyoneller var. Sizin adınıza bu çeşitlendirmeyi yapabilirler ki burada aslında bu portföy çeşitlendirmesini profesyoneller üzerinden yapmaktaki en güzel örneğimiz de yatırım fonları. Yatırım fonları bölümümüzde ben detaylıca bunları açıklamıştım. Daha önce yatırım sesinde yaptığımız yatırım fonlarıyla ilgili bölümü de dinleyebilirsiniz tekrardan. Burada bu fonlar üzerinden bu çeşitlendirme nasıl yapılıyor diye. Çünkü burada bir daha hatırlatmak gerekirse profesyonel fon yöneticileri sizin adınıza bu fonları yönetiyorlar. Bu ve bu fonlar içerisindeki işte fon sepeti fonlarını o bölümde de örnek vermiştim. Fon sepeti fonları gibi ya da işte bir fon içerisinde değişik enstrümanlara yatırım yaparak işte fon yöneticileri de bu bahsettiğim portföy çeşitlendirmesini, risk yönetimini bu fonlar üzerinden kendileri de o fonun içerisindeki varlıkları bu şekilde çeşitlendirerek bu portföy çeşitlendirmesini, risk yönetimini yapmaya çalışıyorlar. Böylece ister hani bir işte yatırım danışmanından bu hizmeti alarak portföy çeşitlendirmesinin yapılmasını sağlayabilirsiniz ya da belli fonlar üzerinden yatırım fonları alarak, zaten yatırım fonu kendi özünde bu işi çeşitlendiriyor. Bu yatırım fonları üzerinden de bu portföy çeşitlendirmesini yaparak riskinizi daha minimize edebilirsiniz. Dediğim gibi gibi yatırım fonları ile ilgili bölümde daha detaylıca bunları açıklamıştım. Yatırım sitesindeki yatırım fonları ile ilgili olan bölüme de tekrar dinleyerek yatırım fonlarının detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi genel kapsamıyla aslında portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi bunlarla ilişkili. Şimdi burada programın bitirmeden önce bir de şu konuya değinmek isterim. Tabii hangi yatırımcı tarzında ne kadar risk alınmalı, bu ne kadar bu çeşitlendirme önemli konusuna gelindiğinde biraz tabii burada değişik faktörler devreye giriyor. Yani burada herkesin ne kadar risk toleransı olduğuyla, ne kadar risk almak istediğiyle, ne kadar bir finansal kayba tolere edebilmesiyle alakalı bu yatırım çeşitlendirmesi değişebilir. Diğer bir yandan nasıl bir getiri beklentisi var, hangi amaçla bu yatırımları yapıyor, neye ulaşmak istiyor, bununla da tabii ilişkili. Bir yandan gelir önemli, ne kadar tabii bir gelirle bu yatırım yapılıyor. Bu aslında bu söylediklerim hepsi aslında birbiriyle biraz ilişkili. Çünkü dediğim gibi ne kadar risk toleransı var, ne kadar bir finansal kayba toleransı var demek, bir yandan da tabii ne kadar burada bir para kaybetmesi için ne kadar bir geliri var, ne kadar büyük bir gelirle bu yatırım yapıyor ya da ne kadar daha limitli bir gelirle yapıyor ve burada para kaybetmeye toleransı yok gibi konular birbiriyle çok ilişkili. O yüzden hani burada nasıl bir getiri bekleniyor, ne amaçla bir yatırım yapılıyor, ne kadar süreyle bu yatırım yapılıyor. Kısa vadeli bir yatırım mı yoksa daha uzun bir vadeli yatırım mı? Yani yatırım yapıyorum işte emekliliğimi rahat geçireyim, yatırım yapıyorum işte çocuklarımı üniversiteye göndereyim ya da işte yatırım yapıyorum ileride herhangi bir işte sağlık sorunum olursa işte bir sıkıntı yaşamayayım ya da yatırım yapıyorum işte bir ev almak istiyorum, araba almak istiyorum, arsa almak istiyorum gibi. Bunlar değişiyor. Yani kimileri için daha kısa vadeli yatırımdır. İşte birikim yapıyorum tatile gideceğim diye ya da birikim yapıyorum alışverişe çıkacağım gibi. Kimi için biraz da uzun vadeli yatırımdır. Ev alacağım, araba alacağım, işte emekliğim için bunu yapıyorum, çocuklarımı okula göndermek için yapıyorum gibi konularla değişiyor. O yüzden toparlarsak bir işte ne kadar risk toleransımız var, ne kadar finansal kayba tolere edeceğiz, nasıl bir beklentimiz var, yatırımımızın süresi ne kadar, kısa vadeli mi yapıyoruz, uzun vadeli mi yapıyoruz, bunlar önemli. Ne kadar gelirimiz var, ne kadar bir gelirle bunu yapıyoruz, ne kadar bu yatırıma ayırabilecek bir nakit akışımız var, bu önemli. Son olarak da söyleyeceğim tabii yaş. Yaş da önemli. Yani yaşı daha genç olan yatırımcılar daha fazla risk alabiliyorlar. Çünkü daha aktif iş hayatındalar. Daha bir gelir akışı var. Bir nakit akışı daha yüksek olabiliyor. Olası bir finansal kaybı yerine koymak için daha uzun yılları var önünde. Aktif iş hayatında oldukları için. O yüzden hani biraz daha yaşı daha genç olan, aktif iş hayatında olan yatırımcılar için tabii risk daha fazla alabiliyorlar. Risk toleransları daha yüksek olabiliyor. Ama öbür taraftan daha yaşlı yatırımcılar için, işte emekliler için diyelim örnek olarak, orada kategori olarak mesela emekli yatırımcılar için tabii risk toleransı çok daha düşük oluyor. Çok da daha riskli değil de daha güvenli yatırım tarafında olmak istiyorlar. Çünkü yaş itibariyle kayıba daha az toleransları oluyor. Kaybettikleri parayı yerine koymaları için hem yıl olarak daha az zamanları var hem de aktif iş hayatında olmadıkları için nakit akışları da daha düşük olduğundan dolayı burada biraz daha güvenli yatırımlara gitmek istiyorlar. O yüzden burada yaş da önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Programın sonuna gelmişken dediğim gibi özetlersek portföy çeşitlendirmesi önemli. Yatırımlarımızı nasıl çeşitlendireceğiz, ne amaçla yapıyoruz bunu bilmek önemli. Ve sadece bu yatırımı yaparken sadece getiriye odaklanmamalı. Risk de çok önemli. Riskine de bakarak burada hem riski minimize ederek bu portföyü çeşitlendirmek önemli olarak öne çıkıyor. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yine yatırım içerikleriyle beraber olacağız. Teşekkürler.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odeon Radyo'da olsun.
2: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odaya Radyo.

Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
2: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odea Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Anadolu'nu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Odea. Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odaya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odaya içeriklerimizi takip etmeye ve Odaya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odaya Radyo.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odea'da mümkün.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odea Radyo'da.

0: heyecan verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Faudrait une foule pour provoquer la foule pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Özlem Bayraktar Gökşen, piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomi

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.